Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredü keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve sebenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çenti.

0: Je dois voir rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müsterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

0: Yasını diye yasını hoş diye yasını var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir terebi terebi bambi mağur içama. Bakın ya dedin abi şahret edesin az kuşum edeli dersim az yedin cümme dersim az yorayım. Müdiş şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Ezabı sülası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diye ke benzeri abi çabı gülle bismi teyli çepil bir ece porkeşe ne kandile. Gerdemler acı otel kondarayan tabi çartıyla yapıldı mı sen aşka faizli bir efendim rantara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhabi dina barış gülya. Mesela kuda tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber buhara le kerem kim gel yaban okun o çıkavurin. Mücid ve teriz ütürüz bağırı kuvvet yapışanın akhiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdülü meleme. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdali lider imanı bavetleme. Gel o resmin emrede sehvavidin ağır resul ya. Müsir kudat tavan dedi kim Rami şahane gildi. Megul ilya nâve vahmet ili terzi edi hakim işim ne zarı bile kerim kim. Le arabey nizam müsir ve teriz ütürüz bavir akudim şemine da khiyal ve resmin emrede derdi kul bu khiyal ve cehdü khimme uveydil. Ah, vaydır, vaydır.
1: Ben kuramayı istedim.

böyle çipkin bir desteliye eş menehum xari qaddareye yoyah böyle çipkin bir desteliye eş menehum xari qaddare vaylo.

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah ama Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hatı çay koş bu kirmiyete çöke. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirirani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirimi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekinle, kes kuş soru deramın.